Бүгіндік қытыңлаған Мұхаммад Юсуфтың ахлақ хақыда үмуми баян мақалсыдың айрым парчылан халалқына таңшап дәмейлан. İnsanla cemiyete hemişen güzel ahlakka muhtaç. Şek kabul kılmaydığın hakikatlerden biri şu ki, dünyada insanla topuşup yaşaydığın kandaklı bir cemiyet bulmuşsun, onun azalları güzel ahlakka.